içimdeki zembere kırılır artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağdı, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.